çıkarken. Gayda bir hoş da bir hoş da neygem di hoş. Neygem de hazan emni ay da di hoş. Adi de az içi piti sağda te açok o yapra.